0: Hitleri değil, Sam Hitleri.
1: Sam Hitleri.
2: I've seen the devil dance on set.